0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma

saymadım, belki de sayamadım. Şu dünyaya, şu dünyaya doydum ama gül, bir tek sana, bir tek sana doyamadım, bir tek sana doyamadım.

Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programı 90'ların hit şarkılarından bir tanesi Seden Gürel'in Muhtemelen albümünde yer alan Çalkala ile başladık. Sözler Sezen Aksu'ya ait. Ve Kenan Doğulu ile devam edeceğiz. 1993 yılındayız. Şarkımız da Tak Etti Canıma. Hoş geldiniz.

Aşkın Nur Yengi, Aşk Kazası albümünü 1999 yılında çıkardı. Retro'da dinlediğimiz şarkıysa Kim Olursan Ol. Şarkıcıyla yapılmış bir röportajda 90'lı yılların şarkılarının gerçekten farklı olduğunu şarkıcının kendisi de itiraf etti. O zamanlar duygular, ilişkiler, şarkı sözleri, müzik kalite gerçekten çok farklıydı dedi. 90'lı yılların en özel şarkılarını seçtiğimiz Retro'da Gökhan Özen Duman Gözlüm albümünden çıkış şarkısı tabiri caizse şimdi bizimle.

hitleriyle hem köşe yazılarıyla Ayşegül Aldınç, Türk popunun özel isimlerinden bir tanesi. 1996 yılına ait Söze Ne Hacet albümünden Alim Allah'ı dinlettim sizlere. Şarkının çok da keyifli bir klibi vardır ve retroya doğuşla devam ediyoruz. 1997

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
9: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
10: Her zaman, her yerde.

Tane ilk albümünü 1999 yılında çıkardı ve ardından ikinci albümü 2001 yılında geldi. Ardından da her yıl çok keyifli ve güzel şarkılar yapmaya devam etti. O şarkılardan bir tanesi Günün Birinde sonrasında Erdal Çelik'le Retro'ya devam edeceğiz. Jana Johnson albümündeyiz, şarkımız da Gittin Gideli.

85 yılında ünlenen bu şarkı yeniden listelerimize düşmesi 80'li ve 90'lı yıllardaki şarkıların ne kadar keyifli olduğunu da göstergesi bence. Madem öyle 91 yılından bir şarkıyla bugün retroyu sonlandıralım. Sezen Aksu'nun Gülümse albümündeyiz. Şarkımız da Güllerimse oldu. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güllerim.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
0: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında işlem yapıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir tarımsal görünüm raporuna dikkat çekerek bakliyatın yüksek besin değeri, uzun raf ömrü ve toprağa azot bağlama gibi tarımsal avantajları olduğunu ancak küresel pazardaki değişimlerin Türkiye tarafından doğru analiz edilmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, Toroslar Belediyesi meclis toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin kendine güvenen yöneticiler eleştiriden korkmaz, hesap vermekten kaçmaz. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek yerine öfkesine hakim olamamış, makamına yakışmayan bir tavır sergilemiştir diye konuştu. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıp darp eden şüpheli tutuklandı. Mağdur kadın ailesinden ayrı yaşadığını, söz konusu adamla 1,5 yıllık bir ilişkisi olduğunu ancak sürekli tehdit edilip darp edildiğini anlattı. Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şafak operasyonu düzenlendi. 26 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muayene katılım paylarına yaptığı ikinci zam hakkında Mersin Eczacılar Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, artan ücretlerin özellikle emekliler, kronik hastalar ve dar gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabileceğini belirterek, eczanelerin ise hiçbir ekonomik karşılığı olmadan devlet adına tahsilat yapmak zorunda bırakıldığını söyledi. Artan üretim maliyetleri ve ithalat baskısı nedeniyle zarar eden Anamur ve Bozyazılı muz üreticileriyle ilgili konuşan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, 1 kilogram muzun üretim maliyeti yaklaşık 42 TL olmasına rağmen üreticilerimiz ürünlerini 20-25 lira arasında satmak zorunda kalmakta ve ciddi zarar etmektedir. Bu durum birçok üreticimizin üretimden vazgeçmesine, muz seralarının sökülmesine ve yerli üretimin giderek azalmasına neden olmaktadır dedi. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Korucuk köyünde yıllardır sürdürülen çevre mücadelesi mahkemenin iptal kararının ardından ruhsat sahasını devralan şirketin yeniden başlattığı ÇED süreci bu kez bakanlık tarafından durduruldu ve süreç tamamen bitirildi. Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz, tarım sektörümüz son 23 çeyreğin 10'unda küçülmüştür. Bu tablo üreticimizi doğrudan etkilediği gibi üretimden ticarete kadar uzanan tüm zinciri de olumsuz etkilemektedir. Tarımı yeniden cazip hale getirecek uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur dedi. Mersin'de Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü MK'nın yargılanmasına başlandı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken olay anında aracın 150 km hızla seyrettiği iddialarına ilişkin yeniden bilirkişi incelemesi talebi de kabul edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde yasal koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsalında gerçekleştirilen gece etkinlikleri ve kumsal kullanımına yönelik ihlaller tepki çekti. Çevreciler yaptıkları açıklamalarda sürekli tekrarlanan bu tür uygulamaların deniz kaplumbağalarının doğal yaşamını ciddi şekilde etkilediğini savundu. Mersin'in Anamur ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin Şoförler Odası Başkanı Veysel Sarı, alınan kararlar doğrultusunda ticari araç kullanma belgesi olmayan şoförler ticari taksi kullanamayacak. Tüm şoförlerden sabıka kaydı ile madde bağımlılığına ilişkin belgeler istenecek ve puanlama sistemi üzerinden çalışma başlatılacak. Kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirilecek diye konuştu. Adana, Mersin ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na mensup sanayiciler, savunma sanayisinde ortak üretim, kümelenme modeli ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin yeni savunma sanayi merkezlerinden biri olmaya aday olduğu vurgulandı. Avrupa'dan ithal edilen ve Mersin, Adana arasındaki tesislerde işlenen plastik atıklar sahillere vururken, Mersin Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada, başka ülkede olsa denize girmek yasaklanır. Halk zehirli sularda yüzüyor. Son yıllarda artan plastik ve diğer atık girişleri, bölgemizin doğal dengesini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri bu çevre sorununda sessiz kalmamalıdır. Kamuoyu oluşturulmalı ve İlgili kurumlar harekete geçirilmelidir denildi. Mersin'in Erdemli ilçesi D400 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan aileye bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralanırken sürücü gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti. Toplantıda havalimanındaki güvenlik konuları değerlendirildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 7 kişi itfaiyenin operasyonuyla tahliye edildi. Olay Kadıncık Deresi'nde meydana geldi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %32 artışla 1,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Tarsus'un Sayköy mahallesinde düzenlenen törenle yılın ilk üzüm hasadı yapıldı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Günler ilçesinde görev yapan helikopter ekibiyle orman yangınlarıyla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin il genelinde son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 836 şahıs yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 2 yabancı uyruklu şahıs göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 1243 araç trafikten men edildi. 872 ticari taksi de denetlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevine at eti verdiği ortaya çıkan firmaya bir yıl ihale yasağı getirildi. Firma 2018 yılından beri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırmızı ve beyaz et ihalelerini alıyordu. Haziran ayında üreticide en çok fiyatı düşen ürün limon olurken markette fiyatı en fazla artan ürün ise çilek oldu. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ürünler soğuk hava deposunda bekliyor ve kira ödeniyor. İhracat ve iç piyasaya yetecek kadar mal var. Bu nedenle ihracatın bir an önce önü açılıp ithalat önlenmeli. İç piyasadaki tüketim ve ithalattaki vergi arttırılmalı diye konuştu. Mersin'in Anamur ilçesinde bir araya gelen Akdeniz bölgesindeki muz üreticileri sektörün sorunlarını değerlendirerek yerli üretimin korunmasına yönelik ortak taleplerini paylaştı. Ayrıca ithal muza yönelik kısıtlamaların artırılması, yerli muzun zincir marketlerde daha fazla yer alması istendi. Mersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu bölgesindeki restoranlara yönelik fahiş fiyat şikayetleri arttı. Bölgedeki işletmelerin yerli ve yabancı turistleri mağdur ettiği, yüksek yemek ücretleri istedikleri vurgulandı. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 329.759 lira para cezası uygulandı. Yetkililer tüketicilerin karşılaştıkları sorun ve şikayetleri Alo 175 tüketici hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatının tamamlandığını, tıbbi ve biyomedikal cihazların da yerleştirildiğini belirterek hastanenin 2026 yılı sona ermeden hizmete açılacağını söyledi. Mersin'de Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir personelin kurum bünyesinde usulsüzlük ve kamu zararına yol açtığı öne sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili savcılık ön inceleme için soruşturma izni verdi. Mersin'de itfaiye ekipleri kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın pompalarından algılama sistemlerine, yangın merdivenlerinden mutfak söndürme sistemlerine kadar birçok kritik nokta inceleniyor. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürkan Özkaynak yeni görevine başladı. Mersin'in Mut ilçesinde devlet hastanesi başhekimliğine atanan ilçe sağlık müdürü uzman doktor Özkan Özay görevine başladı. Mersin Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 108 hektarlık 3. alan için ön tahsis başvurularını almaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın MEDİP sistemi üzerinden yapılacak başvurular 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Mersin-Adana D400 karayolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi Akdere Mahallesi'nde ağıla giren kurtlar iki farklı saldırıda toplam 39 koyunu telef etti. Zararın 1 milyon lirayı geçtiği belirtilirken ekipler olay yerinde inceleme başlattı.
0: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin polisi tarafından bir depoya düzenlenen baskında duvar saatleri içerisinde zulalanmış 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 adet uyuşturucu hap ile 1992 adet tarihi eser ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye illerinden Ocak-Haziran döneminde 5 milyar 566 milyon 970 bin 330 dolarlık ihracat yapıldı. Ürün çeşitliliği ve farklı sektörlerdeki üretim kapasitesiyle öne çıkan Mersin'deki firmalarda yılın ilk 6 ayında 1 milyar 946 milyon 753 bin 210 dolarlık dış satım yaptı. Mersin il genelinde olduğu gibi Tarsus ilçesinde de sinek sorununun giderek büyümesi muhalefet ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. Muhalefet meclis üyeleri büyükşehire yeterli çalışma yapmamakla eleştirdi. Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda sinekle mücadelede yetersiz kaldığı ileri sürülürken vatandaşların sinek şikayetleri de artıyor. Mersin Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Bölge Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Çalıştayı yapıldı. Yayımlanan sonuç bildirgesinde eczacılık mesleğinin farklı alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin 12 maddelik çözüm önerisi kamuoyu ile paylaşıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Ekici, son günlerde artan sıcaklardan vatandaşların korunmasını ve mümkün olduğunca 10 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesini isterken, aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı. Alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli. Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin başkanlığında Müdürler Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapıldı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle Mersin'de incelemelerde bulunarak orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Özellikle yaz döneminde artan orman yangını riskine karşı her zaman teyakkuz halinde olunmasının önemine dikkat çekildi. Mersin'in Silifke ilçesinde 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşme ile yeni ormanlar yeşermeye başladı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza Mut-Karaman karayolu Alahan mevkiinde meydana geldi. Deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de yuvalama dönemi sürerken uzmanlar bu yıl yumurta bırakmanın geç başlamasına rağmen yuva sayılarının oldukça iyi seviyede olduğunu, popülasyonun artış gösterdiğini söyledi. Mersin'in Günler ilçesinde hayata geçirilen tarımsal sulama projesiyle Karasu mevkisindeki su kaynağı Kuskan mahallesine ulaştırıldı. Mersinli atlet Haşim Laven 110 metre engelli kategorisinde elde ettiği derecesiyle Avrupa barajını geçti. Mersinli sporcular Düzce'de düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda bir gümüş, iki bronz madalya kazandı. Kayseri'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan sporcularımız bir gümüş, üç bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
8: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
7: Mersin'de 2026 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 348 milyar 235 milyon 458 bin TL bedelli toplam 483 proje bulunurken tamamlanan ve devam eden 314 proje için 2026 yılı harcaması toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin TL oldu. Mersin yarattığı milli hasıla itibariyle ilk 10 il arasında yer alıyor. Mersin'de son günlerde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği günlerde planlı plansız kesintiler nedeniyle hem evlerde hem de iş yerlerinde mağduriyet yaşanırken çok sayıda kişi yaşadığı sıkıntıları sosyal medya üzerinden dile getirdi. Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle aşı kararlılığı eğitimi düzenlendi. Aşı karşıtlığı ile mücadelede bilimsel yaklaşımlar, risk iletişimi, sahada karşılaşılan güçlükler ve vaka örnekleri üzerinden etkili iletişim uygulamaları ele alındı. Türkiye ile Sudan arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti, iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması yönünde mesajlar verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yol çalışmasında tesadüfen bulunarak TÜİZME kazandırılan Taşkuyu Mağarası'nın girişi ücretsiz oldu. Tarsus Belediyesi'nin mağara girişinde aldığı ücret Sayıştay'a takılınca konu yargıya taşındı. Bu süreçte mağara girişinde ücret alınmaması için karar alındı. Türkiye Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %18.2 artışla 694,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ekseninde şekillenen Çukurova Havzası'nın yalnızca tek tek şehirlerin kalkınma gündemi üzerinden ele alınamayacağını belirterek, bölgenin ortak geleceğini esas alan stratejik bir bölgesel kalkınma planına ihtiyaç olduğunu söyledi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de iki tırın çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği kazada hastanede tedaviye alınan bir yaralının da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Kaza 7 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde meydana gelmişti. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 790 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki sürücü Emre Bozdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen gencin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Mersin Üniversitesi Atıcılık takımı bronz ve gümüş madalya kazandı.
9: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
10: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo Ülkü.
9: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
10: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. İpo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'in altından doğal gaz boru hattıyla bağlanacak. Projeye ilişkin ilk imzalar Kuzey Kıbrıs'ta atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Tekneci'ye gelecek. Getireceğimiz doğalgazla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir elektrik bolluğuna kavuşacak dedi. Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Almeria şehrinde yaşanan orman yangınları ve meydana gelen can kayıpları için başsağlığı mesajı yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu kabul ettik ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine çok net şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadelerini kullandı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaysa önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
10: Garanti BBVA.
11: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
10: Aa.
12: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman

0: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
8: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
9: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

Ele anlatmak istiyorum. Mesela boyoz sever misiniz? Sizce gerçekten İzmir'in bir giyeceği midir? Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü boyoz İspanya'dan sürgün edilerek Osmanlı'ya gelen sefarat Yahudilerinin İzmir mutfağına kazandırdığı güzel bir yiyecektir. Daha fazlasını merak ediyorsanız şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz. Sorma.

0: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gürgüne gülle.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Bugün size yiyeceklerden bahsedeceğimi söylemiştim zaten programın en başında. Boyoz, İzmir ve çevresinde oldukça popüler yiyeceklerden bir tanesi biliyorsunuz. Peki tarihinin çok eskilere dayandığını biliyor musunuz? Anlatmak isterim memnuniyetle. Özellikle böyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. Sıcacık, çıtır çıtır görünümüyle herkesin de böyle kalbinde bir yer tutar. Birlikte biliyorsunuz genelde sirkede haşlanmış yumurta da yeniyor. Ama konumuz bu değil. Boyozun tarihi İspanya'dan başlıyor. Orta Çağ'da İspanya'daki Endülüs devleti egemenliğinde Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler barış içinde yaşıyorlar biliyorsunuz. Ama bu durum Müslüman aleminde yaşanan kargaşalardan birazcık etkilenmiş. Müslüman dünyasının karmaşasından faydalanan Katolik Hristiyanlar İspanya'nın yeniden fethi için harekete geçiyorlar. Tüm Avrupa'nın Hristiyanlaşmasını isteyenler de İspanya'da Yahudi varlığını yok etmek istiyorlar. 1492 yılında Katolik orduları Müslümanları yenince Katolikler Yahudileri yurtlarından sürüyorlar biliyorsunuz. Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt İspanyol Yahudilerine destek oluyor. O dönem birçok Yahudi Engizisyon'dan kaçmak için yollara dökülüyor. Yaklaşık 250 bin Yahudi Doğu Akdeniz'den gemilerle toplumsal ve ekonomik durumu iyi olan Doğu ülkelerine özellikle de Osmanlı Devleti'ne göç etmiş. Padişah 2. Beyazıt medeniyet, ilim ve ticari zekaya sahip olduğunu düşündüğü İspanyol Yahudilerini Osmanlı topraklarında işte Selanik'e, İstanbul'a, Edirne'ye, İzmir ve çevre topraklarına yerleştirmiş. Ve yerel halkın onlara hoşgörü göstermesini de buyurmuş. Anadolu coğrafyasına sefarat Yahudileri olarak kök salıyor bu insanlar. İspanya'dan kovulup Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yerleşen Yahudiler Anadolu coğrafyasında kendilerine has kültürel özellikleriyle köklenmişler. Tabii ki bu anlattığım hikayenin konusu boyoz olduğu için boyozdan da biraz bahsetmek isterim. İzmir poğaçası olarak da adlandırılır boyoz. 1492 yılında İspanya'dan Türkiye'ye göç eden sefarat Yahudilerinin Anadolu ve özellikle de İzmir'in mutfağına taşıdığı ve artık İzmir'le özdeşleşen mayasız bir hamur işidir. Boyoz kelimesi İspanyolca'da bollos yani küçük somunlar anlamına gelir. İspanyolca'da iki L harfi Y sesiyle okunduğu için boyoz olarak telaffuz edilir. Boyozu ilk defa satan boyozcu Avram Usta'dır bu arada. Boyozu ilk olarak atık hamur malzemelerinin değerlendirilmesiyle ortaya çıkıyor. İzmir hariç hiçbir yerde satışı olmayan ve bu nedenle de İzmir böreği de denen boyozu rivayete göre İzmir'de ilk defa boyozcu Avram Usta yapmış. O öldükten sonra yapılan boyozlar da Avram Usta'nın boyozu adıyla satılmış. Az önce de söylemiştim zaten İzmirliler boyozun yanında haşlanmış yumurta ve çayı tercih ediyorlar. Günümüzde İzmir boyozu adıyla coğrafi işaretli biliyorsunuz boyoz. Dünyanın her yerine İzmir'den gönderiliyor. Yanında haşlanmış yumurta, sıcacık çay. Yahudi böreğinden İzmir boyozuna evriliş hikayesi aslında tam da bu şekilde diyebilirim.

canım. Gazozlar, buram buram nostalji yaşatır insana. Gazozun ilginç tarihini anlatacağım bu kez de size. Özellikle böyle 80'li yılların en sevilen içeceklerinden bir tanesidir. Eskiler iyi bilir, o zamanların en sevilen tadıydı gazoz. 60'lı yıllardan 90'lara kadar en popüler içecekti sonuçta. Renkli de bir tarihe sahip. Gazozun etimolojisine baktığımızda Fransızca olduğunu görüyoruz. Gazlı su, limonata veya sodyum bikarbonattan yapılan içecek deyiminden alınmış. Bu deyim Fransızca gazlı sözcüğünün dişili de diyebilirim. Gazozun Anadolu topraklarına girişine baktığımızda 19. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleştiğini görüyoruz. Niğdeli bir Rum olan Alexander Mısırlıoğlu 1890'da Fransa'ya gidip hem gazoz üretim makinelerini hem de gazoz üretim hakkını satın alıyor. İstanbul'da Hasan Bey ve Hürriyet gazozları 1908'de, Neptün 1917'de yanlış hatırlamıyorsam, Beyaz Rus, Cumhuriyet gazozları da 1923'te piyasaya çıkıyor. Bu gazozlar şişeyle satıldığı gibi sifonla ve seyyar el arabalarıyla bardaklarla da satılırmış o dönemlerde. Hatta birçok filmde de belki karşınıza çıkmıştır. 1938 yılına geldiğimizde İstanbul'da artık 4 adet gazoz fabrikası dikkatleri üzerine çekiyor. İlki Sirkeci'deki Olimpos, Feriköy'deki Bomonti. Alkollü içeceklerin yanı sıra gazoz da üretiliyor orada. Hem de 3 tane cinsi var. Tutti frittili, portakallı ve limonlu. O günlere bakacak olursak epey bir sosyetikte diyebilirim. Sularıyla ünlü Büyükdere'deki Kocataş ve Demirkapı'daki Halim Hurşit'in Yalova gazoz fabrikaları diğeri de. 1930'lu yıllarda Bursa'da da Nilüfer gazozu üretilmeye başlandı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Ardından o zamana kadar adı Keşiş Dağı olarak bilinen Uludağ'ın adı değişince marka Nilüfer gazozunun adını Uludağ gazozu olarak değiştirmiştir. Diğer gazozlara nazaran frambuaz aromasıyla dikkatleri üzerine çeken Niğde gazozu da 1960'lı yılların başında İsmet Olcay tarafından kuruluyor. Frambuazlı olmasının sebebi de Niğde'de frambuaz, yani ahududu üretiminin bol olması. Bir diğer efsanelerden bir tanesi de Zafer gazozudur. Onun da serüvenini anlatmak istiyorum size şarkıların hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bu güzel şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Gazoz'un tarihi hikayesini anlatıyordum hatırlarsanız size. Diğer bir efsane olan Zafer Gazoz'undan bahsedeceğimi söylemiştim. 1934'e gidiyoruz. Denizli'de Yeşil Pasaj'ın içinde Yeşil Denizli Zafer Gazoz hanesiyle başlıyor. Zafer Gazoz'u çilekli ve bodrum mandalinada olmak üzere iki çeşide sahip. 19. yüzyılda Beyoğlu'nda kurulan Beyoğlu Gazozları da yaşayan gazozculuğun en önemli temsilcilerinden. 1960'lı yıllara geldiğimizde de artık ülkemizde 1000'e yakın yerel gazoz markasının bulunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Başlangıç noktası Beyoğlu'ndan Anadolu'ya neredeyse böyle her şehrin kendine özgü lezzetleriyle bir gazoz markası oluşmuş. 1964 yılında iki yabancı kola markasının Türkiye'ye gelişiyle birlikte de gazozlar zaman içinde nostalji içeceği haline gelmeye başlıyor tabii ki.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
17: Radyo Ülkü.

Hiç düşünmüş müydünüz? İnsanlar yüzlerce yıldır ev dışında yemek yiyor. Ne bileyim, bir sokak satıcısından atıştırmalık alıyor ya da yol kenarındaki bir restoranda yemek yiyerek seyahat molası veriyor. Peki bu kültür nasıl başlamış olabilir sizce? Batıdaki modern restoranların ilk örneklerinin Fransa'da kendini gösterdiğini söylüyor bize kaynaklar. Hatta 18. yüzyıl Paris'inde bir mutfak devrimi dahi yaşanmış. Ancak dünyanın ilk restoranları sanıldığı gibi batıda değil, doğu toplumlarında ortaya çıkmış. Biraz şaşırmış olabilirsiniz belki. Yaklaşık 1000 yıl önce Çin'de açılan ilk restoranlar zamanla Japonya'ya, Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya yayılıyor. Detaylarını merak ediyorsanız insanlar ne zaman restoranlarda yemek yemeye başladılar, memnuniyetle anlatırım sizler için ama şarkıların hemen sonrasında.

Gül Günegül'le de en güzel şarkılar eşliğinde insanların ne zaman restoranlarla tanıştığını anlatıyordum size. Çin ve Japonya'dan bahsediyordum hatırlarsanız. Orada ortaya çıkan restoran kültürü 21. yüzyılın deneyimlerine oldukça benziyor demiştim. Avrupa'da ise biraz gecikmeli olarak tabildot olarak bilinen aynı bir gelenek başlıyor. Bu geleneğe göre insanlar ortak bir masada sabit fiyatla yemek yiyorlar. İlk başlarda her gün saat 13'te yalnızca bir yemek servis ediliyor. Yemeğin ücreti sonradan değil mekana girer girmez alınıyor. Yani bir masaya oturup ödeme yapmadıysanız yemek yiyemiyorsunuz. Bu şekilde yemek satışı yapan yerlerde menü ve yemek seçeneği yok. Neyin hazırlanıp servis edileceğine misafirler değil, han ya da oteldeki aşçı karar veriyor. İlk Fransız restoranları bulyon dükkanlarıydı denir bilirsiniz. Efsaneye göre Fransız devriminden sonra giyotine giden aristokrasinin gurme şefleri işsiz kaldıkları için kendilerine restoranlar açmaya başlamışlar. Avrupa'daki ilk restoranlar da aslında bu şekilde Paris'te ortaya çıkmış. Ama tabii Indiana Üniversitesi

hikayesinden tarihçi Rebecca Spank bu popüler başlangıç hikayesinden tamamen farklı bir hikaye anlatıyor. Diyor ki ilk gerçek Fransız restoranları tek bir ana yemek satan sağlıklı gıda mağazalarıdır. Bulyoncular. Bulyon restoranlarında sadece kemik suyundan çorbalar yapılırmış. Fransızlar bu yemekleri onarıcı et suyu olarak tanımlarmış. Bulyon Fransızlara göre tamamen doğal, yumuşak ve sindirimi kolay olan bir şey. Bu nedenle bulyon restoranları hızlı bir şekilde büyümeye başlamış. Restoran sahipleri müşterilerini küçük bir masaya oturtuyorlarmış. Bu masalarda insanların yemek siparişi verebileceği menüler de mevcutmuş. Herkesin oraya saat 13'te gitmesi gerekmiyormuş anlayacağınız. Bulyon restoranlarının popülerleşmesinin ardından menüye kısa bir sürede tavuk ve içecek gibi ürünler de eklenmiş. 1804'e geldiğimizde Paris'te 500'den fazla restoranın bulunduğunu söylüyor bize kaynaklar. Napolyon döneminde Louvre'un hemen yanındaki sütunlu ve ağaçlarla çevrili bölgede Paris'teki en iyi restoranların yeni adresinin olduğu söylenir. Burada bulunan Veri isimli bir restoran varmış. Dönemin en önde gelen restoranlarından bir tanesiymiş. Yazar Balzac da buraya oldukça sık gidermiş. Bu şekilde rivayetler de var. Restoranların Amerika'ya gelişinden de bahsedeceğim size ama şarkıların hemen sonrasında.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gülgün.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül her mesele.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var. İyisini ister,
1: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Gül Güne Gül'le de insanların restoranlarda nasıl yemek yemeye başladığını anlatıyordum hatırlarsanız size. Radyosunu yeni açanlar için de biz hatırlatmış olalım. Şimdi restoranların Amerika'ya gelişinden biraz bahsetmek istiyorum. Hem Çin hem de Fransa'daki restoran tarihinin gösterdiği gibi büyük ve kalabalık bir şehir olmadan orada restoran sahibi olamıyorsunuz. İşte bu nedenle Amerika'daki ilk restoran 19. yüzyılda ülkenin en kalabalık bölgesi olan New York'ta açılıyor. Delmonico's isimli bu restoran lüks yemek menüsü ve 1000 şişelik şarap mahzeniyle 1837'de kapılarını açıyor. Bu restoranın Amerika'da masa örtüsü kullanan ilk mekan olduğu iddia edilir. Restoranın yıldız şefleri ünlü yiyeceklerle gurme klasikler yaratarak kısa sürede Amerika'da restoran kültürünü yerleştiriyorlar. Kükreyen 20'ler döneminde arabaların yaygınlaşması, ne bileyim nüfus artışı ve yoğun tempolu iş yaşamı gibi çeşitli sebeplerin bir araya gelmesi hızlı yemek mekanlarını elbette biraz daha popülerleştiriyor. Artık sandviç ve hızlı atıştırmalıklar arabalara servis edilmeli. Bu dönemde fast food restoranları oldukça hızlı bir şekilde büyüyor tahmin edebileceğiniz gibi. İşte kızarmış tavuk, hamburger, pizza, sosisli sandviç gibi yemekler Delmonico bifteğini ve diğer gurme klasikleri bir parça unutturuyor. Diğer Avrupa restoranları nasılmış derseniz 19. yüzyılda Fransa dünyanın en iyi şeflerine ve en lüks restoranlarına sahip. Bu sırada Avrupa'nın diğer ülkelerinde de restoran kültürü gelişmeye başlıyor elbette. İtalya'da ilk restoranlar kahve dükkanları. İlk başta sadece kahve servisi yapılan bu dükkanların menüleri zamanla genişliyor. 19. yüzyıla kadar dükkanlarda ev yemeği bulmak elbette bir parça zor. Ama kahvenin yanında çeşitli atıştırmalıklar da sunuluyor. Avusturya'da da yine aynı dönemlerde benzer bir kahve kültürü ortaya çıkıyor. İnsanlar yemekten sonra kahvesini yudumlamak, işte ne bileyim gazete okumak ya da yazı yazmak için bu mekanları tercih ediyorlar. Macaristan'da ilk restoranlar yol kenarlarında hizmet vermeye başlamış. Bu mekanlar genellikle et ya da balıktan oluşan menülere sahipmiş. Birkaç yüzyıl boyunca şehir içinde restoran açılmamış ama nüfus artışı yaşandıktan ve kentler büyüdükten sonra restoranlar kent merkezinde kümelenmeye başlamış. Bu dönemde Portekiz'in bira salonları da oldukça meşhur. Müşteriler içeceklerinin yanında kabuklu deniz ürünleri yiyorlar. Günümüzde birçok modern restoran müşterilerine hızlı servis yapmayı tercih ediyor. İş gücü maliyeti arttıkça restoranların mevcut yemek sayıları da azalıyor biliyorsunuz ve yemekleri hazırlarken gösterilen titizlikten de maalesef eser kalmıyor. Bambaşka bir programda bunu da anlatmak istiyorum size. Sonuçta biliyorsunuz fast food dediğimiz yiyeceklerin bir takım zararları var bünyelerimize. Hızlı yemeklerin insan sağlığına ciddi zararları olduğu konusunda tartışmalar uzun yıllardır sürüyor biliyorsunuz. Dediğim gibi bir başka programda da bakarsınız bunu anlatırım size. Hadi bakalım bu arada güzel şarkılar da dinleyelim, birlikteyiz hemen sonrasında. Yakın

Gül Günegül'le de birlikteliğimiz devam ediyor bu harika şarkıların hemen sonrasında. Biraz da size antik çağlardan günümüze binlerce yıldır hala severek tükettiğimiz yemeklerden bahsetmek istiyorum. İnsanların biliyorsunuz en çok sevdiği şeylerden bir tanesi yemek yemek. Günümüzde belki biraz farklı yemek yiyoruz ama zevk alma arzumuz hala aynı. Dünya genelinde zamanın sınavını geçmiş böyle birçok kültürel olarak önemli ve lezzetli tarifte mevcut. Neden modern bir yemek yerine binlerce yıldır sevilen bir yemek yemeyelim ki? İşte ilk olarak baklavayı anlatacağım size. Baklava antik çağda da mı varmış dediğinizi duyar gibi oldum. Baklava aslında belirsiz bir kökene sahip. Ama çoğu kanıt onun M.Ö. 800 civarında Asur İmparatorluğu'nda bulunduğunu söylüyor bize. Antik Asurlular ekmek hamurunu son derece ince bir şekilde açarlarmış ve üzerine tarçın, kakule, bal, fındık ve diğer küçük lezzetlerle süslerlermiş. Antik Yunanlılar bu lezzetli tarifi tattıktan sonra bunu daha iyi yapabileceklerine karar vermişler. Filo hamurunu icat ederek katmanları daha ince ve daha gevrek hale getirmişler. Bu da bugünkü baklavaya benziyor diyebilirim size. Ve humus. Tarihçilere göre lezzetli bir nohut yemeği olan humusun kökeni de antik Anadolu'ya dayanıyor aslında. Ama genellikle antik Mısır'a atfedilir. Mutlaka okumuşsunuzdur bir yerlerde. Nohudun kökeni günümüz Türkiye'sinden 10 bin yıl öncesine kadar izleniyor. Kanıtlar humusun M.Ö. 13. yüzyılda Mısır'da tüketildiğini gösteriyor. İşte bu yüzden bazı tarihçiler antik Mısırlıların ticaret yoluyla nohuta ulaştıklarını ve humusu kendilerinin yarattığını düşünüyorlar. Daha sonra Yunanlılarla ticaret yapılıyor biliyorsunuz. Yunanlılar da bu yemeğe kendi çeşitlerini katmışlar. Humus aslında dünya genelinde tüketilmesine rağmen en popüler olarak Orta Doğu'da rağbet görür. Pankeki de anlatayım size ama şarkıların sonrasında. Yılbaşı

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Çağlardan günümüze kadar insanların binlerce yıldır hala severek tükettiği yiyecekleri anlatıyorum size. Pankeklerden bahsedeceğim demiştim. Nasıl yani pankek yeni bir tat değil mi dediğinizi duyar gibi oldum. Yıllar boyunca birçok farklı kültür kendi pankek versiyonlarını geliştirmiş aslında. Ama bunların ilk kaydı oldukça beklenmedik bir kaynaktan geliyor. Ötzi ve Iceman, dünyanın en eski insan mumyası biliyorsunuz. 30 yıldan fazla bir süre önce Alpler'de donmuş halde bulundu. Araştırmacılar Ötzi'nin midesinde son yemeğinin hala bulunduğunu ve bu yemeğin kırmızı et ve acorn buğdayından yapılmış pankek içerdiğini keşfettiler. Yani dolayısıyla dünyanın en eski yiyeceklerinden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Atole'yi duymuş muydunuz peki? Bazılarına göre atole soğuk bir kış gününde yiyebileceğiniz en iyi lezzet. Bu eski yemek masa, yani öğütülmüş mısır ve suyla yapılan sıcak lapamsı bir içecek. Atole binlerce yıl önce Orta Amerika'da ortaya çıkmış. Şimdi keyif alınabilecek birçok farklı atole versiyonu bulunuyor biliyorsunuz. Bu içeceğin çikolatalı versiyonları da var günümüzde. Ayrıca içine bal, meyve ve hatta damak zevkinize göre dilediğiniz malzemeyi de ekleyebilirsiniz. Sen

Ben bugün konuşmaya her zamanki gibi doyamadım. Süremiz çok azaldı ama antik çağlardan günümüze binlerce yıldır hala severek tükettiğimiz yiyecekler dediğimde Yunan cheesecake'ini de eklemeden programı kapatamayacağım galiba. Cheesecake kökenleri 2000 yıldan fazla bir süre önce antik Yunanistan'a kadar dayanıyor. Peynirin kendisi bundan çok daha önce var olmasına rağmen peynirin bir kek üretmek için kullanıldığı ilk kaydedilen kullanımı antik Yunanistan. Yunanlılar yumuşak, hafif peynirleri un ve balla birleştirmişler. İnsanlık için bilinen ilk cheesecake'leri üretmişler. Cheesecake yapan ve üreten antik Yunanlılar bunun iyi bir enerji kaynağı olduğuna inanmışlar çünkü ve antik kazılar ilk kez M.Ö. 776'da ilk olimpiyat oyunlarında atletlere bile servis edildiğini gösteriyor bize. Gelelim patlamış mısıra. Evet, doğru duydunuz. Patlamış mısırın aslında son derece uzun bir tarihi var. Patlamış mısır aslında eski insanların mısır yemeği keşfetmesinin belki de ilk sebebi diyebilirim. İnsanlar ilk olarak mısırı yaklaşık 9000 yıl önce Orta ve Güney Amerika'da yetiştirmeye başlıyorlar. 2012'de arkeologlar tahmini 6700 yıl önceye ait olduğu düşündükleri patlamış taneli eski mısır koçanlarını keşfettiler. İşte böyle insanlar hayatta kalabilmek için yiyecekleri tüketiyorlar. Ve tabii ki zeka geliştikçe onları çok daha farklı kalıplara da sokmuşlar. O günlerden bugünlere biz şu anda çok şanslıyız diye düşünüyorum. Biliyorum ki siz de böyle düşünüyorsunuz. Artık ulaşamayacağımız lezzet hemen hemen yok gibi. İyi ki ilk çağlarda yaşamamışız değil mi? Güzel bir şarkı dinleyelim, sonrasında da vedalaşalım.

0: Gülgün'e Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Radyo.
3: Radyo Ülke.

0: biz.
1: Bugün size ilginç sendromları anlatmak istiyorum. Sendrom ya da belirgi. Birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen ancak bir araya geldiklerinde tek bir olgu olarak kendilerini gösteren bulgular bütünüdür diyor bize sözlükler. Sendromlar kalıtsal olabiliyor ya da böyle edinsel nedenlerle de oluşabiliyor. Kalıtsal sendromlara baktığımızda bir bölümünün nedeninin bilinmediğini görüyoruz. Aslında sendromlar bir hastalık tablosunun gelişmesi için bir bulgu olabildiği gibi bazı hastalıklar bazı sendromların komplikasyonu olarak da belirleniyorlar. Tıp diline baktığımızda belirgi yalnızca nedenleri tek tek açıklanamayan birlikte rastlanılan bulguları tanımlamakta kullanılır aslında. Dolayısıyla bu bulgular altında yatan bir hastalıkla açıklanabilirse kuramsal olarak artık sendrom olmuyorlar. Buna karşın böyle eskiden belirgi olarak anılan ve günümüzde nedenleri bilindiği için hastalık olarak bilinen bir sürü durum var. Geleneksel sendrom adını korumuş ama. Yunanca'da birlikte koşmak anlamına gelen belirgi mantıklı bir deyiş. Çünkü az önce de söylediğim gibi sendrom tanımı gereği bir takım bulguların birlikte olmamasından kaynaklanıyor. Hastalığın oluşumunun açıklanamadığı durumlarda en çok kullanılıyor. Bir sürü belirgi adını onu ilk bulan doktorlardan almış tam da tahmin edeceğiniz gibi. Böyle olmadığı durumlarda da adlarını genellikle böyle coğrafi yer adlarından almışlar. Dediğim gibi oldukça ilginç sendromlar var. Hepsini anlatacağım teker teker size. Ama aralarda da güzel şarkılar dinletmeyi ihmal etmeyeceğim. Yepyeni şarkılar çıkmış taze taze sonuçta. Hadi bakalım yükseltin radyolarınızın sesini. Sana mı

Özgür Günegül'le de bugün ilginç sendromları anlatıyorum size. Huzursuz bacak sendromuyla başlayalım mı? Kadınlarda ve erkeklerde görülebilen yaygın bir sinir sistemi hastalığı bu. Hastalar tarafından genellikle böyle tam olarak tarif edilemeyen bir hastalık olmakla birlikte ayak ve bacak bölgesinde bazı hastalarda da böyle kollarda kaşıntı, ürperme, ağrı, ne bileyim yanma ve karıncalanma gibi semptomlarla karakterize bir hastalık olarak tanımlanıyor. Huzursuz bacak sendromu bazı durumlarda kaslarda meydana gelen kramplar ve uyuşmayla da karıştırılabiliyor. Bu da tabii hastalığın tanısının koyulması ve tedavi sürecinin başlatılmasını geciktiren bir durum. İşte bu nedenle huzursuz bacak sendromu belirtilerinin görüldüğü hastalarda detaylı bir muayeneyle sorunun kaynağının tespit edilmesi büyük önem taşıyor. İşte o yüzden aklınızda bulunsun böyle bir durumunuz söz konusuysa. Şimdi huzursuz bacak sendromu, yani HBS olarak da bilinir, yaygın olarak görülen sinir sistemi hastalıklarından bir tanesi demiştim. Bu hastalığa sahip insanlar özellikle böyle dinlenme durumunda bacaklarda, ayaklarda ve bazen de kol bölgesinde rahatsızlık hissi ortaya çıkıyor. Hastalık herhangi bir yaşta ortaya çıkabildiği gibi yaş ilerledikçe hastalığın yol açtığı sorunlarda da artış görülebiliyor. İnsanların hareketsiz kalması durumunda hastalıktan etkilenen bölgelerdeki huzursuzluk hissinde de artış gözleniyor. Mesela hastaların birçoğu önleyemedikleri bir hareket etme isteğinden yakınıyorlar. Özellikle de gece saatlerinde artış gösteriyor bu rahatsızlık hissi. Hasta insanların yaşam kalitesini tabii ki olumsuz yönde etkileyen bir şey bu. Bu arada huzursuz bacak sendromu hastalığının birçoğunda hastalık kaynaklı uyku problemleri de gözleniyor. Az sonra size Stockholm sendromundan da bahsedeceğim ama güzel şarkılar dinleyelim arada.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Yok, yok, ülkü.

Gelin size ilginç sendromları anlatıyorum. Sıra geldi Stockholm sendromundan. Kurban rolündeki kişilerin kendilerini rehin alan kişilere karşı duygusal bağ geliştirdiği psikolojik bir durum bu. Mutlaka duymuşsunuzdur. Ama muhtemelen adını nereden aldığını bilmiyor da olabilirsiniz. Hemen anlatayım. 1973 yılında Stockholm'de gerçekleşen bir banka soygununda rehinelerin soyguncularla empati ve duygusal bağ kurmasından alıyor adını. Bu durum hayatta kalma içgüdüsüyle bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkabiliyor. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte sürekli duygusal baskı, işte hayati ihtiyaçların alıkoyan kişi tarafından karşılanması, ne bileyim empati geliştirme süreci, kurtarılma umudunun kaybı ya da dış tehlike algısı, değişken davranışlar, manipülasyon ve uzun süre birlikte empati ve duygusal bağ kurmasından alıyor adını. Bu durum hayatta kalma içgüdüsüyle bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkabiliyor. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte sürekli duygusal baskı, işte hayati ihtiyaçların alıkoyan kişi tarafından karşılanması, ne bileyim empati geliştirme...

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size ilginç sendromları anlatıyorum. Savant sendromunda sıra. İlk bilimsel tanımı Dr. Langdon Down tarafından 1887 yılında Londra'da yapılıyor. Zihinsel yeteneklerinde önemli derecede bozukluklar olmasına rağmen olağanüstü belleğe sahip insanları tanımlamak için idiot savant ifadesini, ismin kökeni Fransızca'da bilge anlamına gelen savoir kelimesinden gelir bu arada. Nedir derseniz, savant sendromu otistik hastalıklar da dahil olmak üzere zihinsel veya fiziksel engelleri bulunan ve bu engellerle tezat oluşabilecek çoğunlukla hafızayla ilgili olağanüstü yeteneklere sahip olan insanlar için kullanılan nadir bir sendrom. Otizmli her birey savant sendromlu değil. Bu da aklınızda böyle kalmasın lütfen. Savant sendromu taşıyan her insanda otizmli olmuyor tabii ki. Çok nadir bir durum olmasına rağmen her 10 otistik insandan biri savant sendromuna sahiptir diyor bize uzmanlar. Çoğunlukla kişinin doğumundan sonraki ilk 3 yılda saptanıyor bu sendrom. Duygusal ve sosyal gelişimlerde diğer insanlarla sözel veya sözel olmayan iletişimin gecikmesiyle ya da saptanmasıyla tespit edilip teşhis konuyor. Sıklıkla da dediğim gibi otizmli kişilerde görünüyor. Bu arada 2004 yılına kadar bu sendroma neyin sebep olduğu hiçbir şekilde bilinmiyordu. Araştırmalara göre sendromun bir gen veya genlerdeki değişiklikten kaynaklandığı düşünülüyor. Nedeni hala tam olarak bilinmemekle birlikte otizmli insanlar savant sendromunun gelişimi konusunda en yüksek olasılığa sahip olan grupta yer alıyorlar.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gülgüne gülle.
0: Sen beni böyle küçük gördün ya ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'in altından doğal gaz boru hattıyla bağlanacak. Projeye ilişkin ilk imzalar Kuzey Kıbrıs'ta atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Tekneci'ye gelecek. Getireceğimiz doğal gazla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir elektrik bolluğuna kavuşacak dedi. Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı İspanya'nın Almeria şehrinde yaşanan orman yangınları ve meydana gelen can kayıpları için başsağlığı mesajı yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu kabul ettik ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine çok net şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadelerini kullandı.
4: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
12: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
13: İyi finans. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
16: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülkü.
23: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
22: Radyo Ülkü.

Güne Gül'le de birlikteyiz yine. İlginç sendromları anlatıyorum size. Savant sendromunda kalmıştım hatırlarsanız en son. İnsanların ortalamanın altında bir zeka düzeyi olmalarına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi sahibi ve sıra dışı yeteneklere sahip olduğundan bahsetmiştim. Savant sendromuna bağlı olarak gelişen bu yetenekler ve beceriler aslında her insanda farklı düzeylerde olabiliyor. Bu sıra dışı yetenekler arasında birden fazla basamaklı sayıların çok hızlı çarpımı var mesela. Sanatsal ve müziksel yetenekler var, takvim hesaplama var, sporlarla, haritalarla ilgili bilgileri ezberleme gibi çeşitli yetenekler de var. Bu beceriler genel olarak 5 kategoriye ayrılıyor. Sanat, müzik, takvim hesaplama, matematik ve mekanik ya da mekansal beceriler de diyebilirim. Savant sendromuna sahip olan insanların bazıları çok basamaklı sayıları hızlı bir şekilde kafalarından çarpıp bölebiliyorlar. Bazılarının ise işte 18 Mart 1926 yılı haftanın hangi günü sorusuna hemen salı günü diye cevap verebilecek sıra dışı yeteneklere sahip oluyor. Kimisi 22 tane enstrüman çalmayı biliyor. Kimisi uzaklıkları herhangi bir ölçü kullanmadan hesaplayabiliyor. Ya da herhangi bir dili birkaç gün içinde öğrenebiliyor. Savant sendromuna sahip olan insanlar da genelde çoğunlukla tek bir özgül beceri saptanıyor ama bazı nadir vakalarda birden çok savant becerisine sahip olan insanlar da gözlemlenmiş. Merak ettiyseniz internette o kadar çok örneği var ki eğer izlerseniz, izlemeye vakit ayırırsanız hepsine gerçekten hayranlık duyacaksınız. Bir de size tükenmişlik sendromundan bahsetmek istiyorum. Meryem Uzerli ile biliyorsunuz hayatımıza giren bir sendromdur bu. Az sonra birlikte

Gül Günegül'le de bugün ilginç sendromları konuşuyoruz. Tükenmişlik sendromundan bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi tükenmişlik sendromu bir insanın zihinsel ve fiziksel sağlığını etkileyen, bitkin hale gelene kadar bir süre boyunca iş stresinin birikmesiyle oluşuyor. Dünya Sağlık Örgütü tükenmişliği özellikle bu tür telaşlı ve stresli çalışma ortamlarında modern çağda insanlar arasında ortaya çıkan ve bitkinlik hissi, enerji kaybı ve çalışma, ne bileyim, yaşama motivasyon eksikliğine neden olan yeni bir hastalık olarak kaydetmiş ve onaylamış ama tıbbi bir durum olarak da sınıflandırılmamış. Tükenmişlik sendromu sıklıkla depresyonla da karıştırılan bir durum. Aslında tükenmişlik tıbbi bir hastalık olan depresyondan farklı olarak işte duygusal, zihinsel ve fiziksel bitkinlik hali olarak tanımlanan semptomların bir grubu da diyebiliriz. Herhangi bir anormal belirti veya semptom varsa uygun ve zamanında tedavi planlarıyla sorunu doğru bir şekilde ele almak için psikiyatristler ve ruh sağlığı uzmanlarıyla tıbbi danışmanlık şiddetle öneriliyor tabii ki. Hani bazen bir insan enerjisinin tükendiği anda kendini bitkin, güçsüz, cesaretinin kırıldığını hissedebilir ya, işine karşı olumsuz bir tutum sergileyebilir ya veya işinde mutsuz olabilir. Bu da etkili ve verimli bir şekilde çalışma ve çevresindekilerle ilişkilerini sürdürme yeteneğini etkileyen bir şey sonuçta. Tükenmişlik sendromunun olumsuz etkileri hayatın aslında her alanına yansıyan bir şey. Bunlardan bazıları mesela kronik yorgunluk, baş ağrısı, vücut ağrıları olarak kendini gösterir. Zihinsel etkilere baktığımızda umutsuz hissetmek, coşku eksikliği ya da uyku bozuklukları karşımıza çıkar. İş performansı söz konusu olduğunda da sık sık böyle devamsızlık mı diyeyim? İşe geç kalmalar, azalan iş performansı, istifa etme düşüncesi gibi bir takım maddeleri ekleyebiliriz. Tükenmişlik sendromunun başlıca nedenleri aslında zaman içinde biriken aşırı iş baskısı ve olumsuz kişiler arası etkileşimlerden kaynaklanabiliyor. Bu da insanların görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmemesine ve kronik duygusal strese yol açabiliyor. Bu stresli çalışma ortamı ağır sorumluluk yükü ve tükenmişliğe yol açan uzun çalışma saatleri nedeniyle olabilir diyor uzmanlar. Belki de aralarda kısacık molalar vermek lazım, kaçamaklar yapmak lazım. Ne dersiniz?

Otello sendromunu duymuş muydunuz? Gülgüne Gül'le de bugün ilginç sendromları konuşuyoruz. Otello sendromu, saplantılı bir şekilde kıskanma, aldatıldığını hissetme gibi duygulara sahip olunması nedeniyle kişileri kısıtlama, tehdit etme, sosyal çevresinden uzaklaştırma gibi davranışların sergilendiği psikotik bir bozukluk diyor bize uzmanlar. Otello sendromuna sahip insanlar gerçekçi hiçbir kanıt olmadan saplantılı bir şekilde romantik ilişki içinde oldukları insanları sadakatsiz olmakla suçlayarak aldatıldıklarını düşünüyorlar. Ölümcül kıskançlık veya sanrılı kıskançlık olarak da bilinir. Daha çok böyle ikili ilişkilerde ortaya çıkar. Kişinin kendi yaşamını ve sosyal ilişkilerini önemli bir ölçüde etkileyen, az önce de söylediğim gibi, psikotik bir bozukluk. Otello sendromu ismini ünlü yazar Shakespeare'in tiyatro eserinden alır. Tiyatro oyunundaki Otello isimli karakter eşine karşı aşırı bir kıskançlık göstererek aldatıldığına inanmaktadır. Otello sendromuna sahip kişiler gerçekçi hiçbir kanıt olmadan saplantılı bir şekilde romantik ilişki içinde oldukları insanları sadakatsiz olmakla suçluyorlar. Çünkü aldatıldıklarını düşünüyorlar. Bu düşüncelerin yarattığı sıkıntıyla baş edebilmek adına da partnerlerini sosyal çevrelerinden uzaklaştırma, işte takip etme gibi kısıtlayıcı, tehdit ve fiziksel şiddet gibi zarar verici davranışlar sergileyebiliyorlar. Peki buna ne sebep olabilir derseniz, özgüven eksikliği ve yetersizlik hissini listenin en başına yerleştirebiliriz. Sonrasında tabii ki bazı kişilik bozuklukları var. Sonra alkol ve uyuşturucu madde kullanımı var tabii ki. Bazı hastalıklar var. Yine beyinsel bir takım sıkıntılar da buna dahil ediliyor. Az sonra size kazanılmış başarısızlık sendromunu anlatacağım. Ya da öğrenilmiş çaresizlik sendromunu. Merak ediyorsanız birlikteyiz şarkıların sonrasında.

Nurgül Günegül'le de bugün size ilginç sendromlardan bahsediyorum. Kazanılmış başarısızlık sendromu. Bu sendrom, organizmanın göstermiş olduğu tepkilerin sonuca ulaşmaması durumunda sonucu değiştiremeyeceğine karşı oluşan inançla gelen bir ruh hali durumu da diyebilirim. İnsanlarda zamanla oluşan başarısızlıklar karşısında kişinin bir şeyleri başarma isteğinin günden güne kaybetmesi sonucunda belirli bir konuda veya genel olarak başarısız olacağına dair bir inanç geliştirmesiyle kendini gösteriyor. Kavram 1960'lı yıllarda hayatımıza giriyor. Martin Seligman bir deneyler yapıyor ve öğrenilmiş çaresizlik teorisini 1967 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde depresyona olan ilgisiyle birlikte ve bunun bir alt kolu olarak incelemeye başlıyor. Kendisi ve meslektaşları köpeklerle birlikte başladıkları deneylerde ilk fazla hoş olmayan bir durumdan kaçma seçeneği verilmeyen köpeklerin çaresizliğe şartlandıklarını, deneyin ikinci fazında hoş olmayan bir durumdan kaçma seçeneği verildiğinde de bu fırsatları kullanamadıklarını görmüşler. Deneyler, kediler, fareler ve balıklarla sürdürülerek benzer sonuçlar elde edilmiş. İnsanların bilişsel yeteneklerinin ve olayları yorumlama yeteneklerinin farklı olmaları nedeniyle hayvanlarla aynı koşullandırmalara tabi olamayabilecekleri nedeniyle benzer bir çalışmada insan deneklerle gerçekleştiriliyor. İlk olarak Japon asıllı Amerikalı bilim insanı Donald Hiroto insanlarda da benzer koşullar altında deneyler yapıyor ve yine benzer sonuçlara ulaşarak insanlarda öğrenilmiş çaresizlik olgusunu kanıtlıyor. Kavramın bilim dünyasına kazandırılmasından sonraki süreçte yine Martin Seligman'ın yaptığı deney ve incelemeler sonucunda kendisi deneyip başarısız olan insanların tabii iyi niyetle deneyim aktarımı düşüncesiyle de olsa çevresindeki diğer insanların benzer denemeyi yapmalarını engellemeye başladıkları bulgusuna ulaşılmış. Bu da kavramın öğretilmiş çaresizlik olarak tanımlanabilecek sosyal boyutunu ortaya koyuyor aslında. Bu çaresizlik ve kaybetmişlik kültüründe çevre tarafından insanlara neleri yapamayacakları o kadar güçlü bir biçimde aktarılıyor ki insanlar içindeki başarma güçlerine, önlerindeki fırsatlara ve karşılaştıkları koşullara bakmaksızın hiçbir denemede bulunmadan peşinen kaybetmeyi kabulleniyorlar anlayacağınız.

Gül güne gülle devam ediyor. Süremiz azaldı. Ne anlatırsam kârdır mantığıyla devam ediyor. İlginç sendromları konuşuyoruz bugün programda biliyorsunuz. Rapunzel sendromunu hiç duymuş muydunuz? İnsanlarda saç yeme hastalığı nedeniyle görülen bir tür bağırsak rahatsızlığı bu. Hastalık Grimm kardeşlerin masalındaki uzun saçlı karakter Rapunzel'den esinlenerek adlandırılmış. Trikofaji bazı durumlarda tekrarlı saç yolma davranışıyla kendini gösteren trikotilomani ile ilişkilendiriliyor. Semptomlar neler derseniz genelde en sık rastlanan bulgular şunlar. Midede birikmiş, bağırsağa veya kolona sarkmış saç yığınları, bağırsaklarda büyük veya küçük çapta tıkanmalar ve tabii genelde psikiyatrik bozukluklar görülen hastalarda ortaya çıkan bir durum bu. Tedavisi neymiş diye merak ediyorsanız, insanın sindirim sistemi saç kıllarını sindiremiyor biliyorsunuz. İşte bunun için saç yumağı cerrahi yollarla alınıyor. Çok daha ilginç bir sendrom var. Gece yeme sendromu, hiç duymuş muydunuz? Şarkıların sonrasında ondan da bahsedeceğim size.

0: Güngül'le Güngül Güngül.
1: En iyiler, en çok dinlenenler.
2: Radyo Ülkü.

Gül Güle Gül'le de bugün ilginç sendromları konuşuyoruz. Gece yeme sendromundan bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Gecikmiş bir sirkadiyen gıda alımı paterniyle karakterize bir yeme bozukluğu diyor uzmanlar. Aşırı yeme bozukluğuyla bir dereceye kadar komorbidite olmasına rağmen gece tüketilen yiyecek miktarlarının nesnel olarak büyük olması gerekmediği veya gıda alımı üzerinde kontrol kaybı olmaması nedeniyle aşırı yemekten bir parça farklı. İlk olarak 1955 yılında Albert Stunkart tarafından tanımlanıyor ve şu anda beslenme veya yemek bozukluğu kategorisine dahil edilmiş. Araştırma tanı kriterleri önerilmiş ve akşam hiperfajisi, yani akşam yemeğinden sonra toplam günlük kalorinin %25'i veya daha fazlası tüketimi ve gece uyanışı ve haftada iki veya daha fazla kez yiyecek alımını içeriyor. Gece yeme bozukluğu hem erkekleri hem de kadınları etkileyen bir durum bu arada. Genel popülasyonunun %1'i ila 2'si ve obez insanların yaklaşık %10'u ne yazık ki bu duruma sahip oluyor. Başlangıç yaşı tipik olarak erken yetişkinlikte, genç yaşların sonlarından 20'li yılların sonlarına kadar diyebiliriz ve genellikle uzun süreli oluyor. Çocuklarda nadiren bildirilmiş. Bu insanların depresyon ve düşük benlik saygısı için daha yüksek olasılıklara sahip oldukları ve melatonin ve leptin hormonlarının gece seviyelerinin azaldığı gösterilmiş. Serotonin içeren gıdaların tüketilmesinin tedaviye yardımcı olduğu da ileri sürülmüş. Ama diğer araştırmalar diyetin kendi başına beyindeki serotonin düzeylerini kayda değer oranda arttırmayacağını göstermiş. Bazı gıdalar, mesela muz diyebilirim, serotonin içeriyor biliyorsunuz ama beyin serotonin düzeylerini etkileyemeyebiliyor. Ve biliyorsunuz çeşitli gıdalar triptofan içeriyor. Ama beyin serotonin düzeylerini ne ölçüde etkilediği bilimsel olarak çok daha fazla araştırılması gereken bir konu diyor uzmanlar. O kadar çok sendrom var ki ama süre kısıtlı biliyorsunuz. Bugün de sürem çok azaldı. İki güzel şarkı daha dinleteyim, vedalaşmak için yine birlikteyiz sonrasında. Yakında.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam Garanti
1: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
5: her nesil. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
18: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
17: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi.
19: Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülkü.
23: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
22: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. 1500 megawatt kapasiteli 7 rüzgar ve 900 megawatt kapasiteli 14 güneş enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız dedi. Tunceli merkezli 7 ilde sanal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenip gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 26 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını istediğini bildirdi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaysa önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Radyo Ülkü.
1: Neden gitme?

0: kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
9: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
0: Bazen 80'ler.
13: Oturmuşum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
14: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün 1992 yılıyla başladı programın Sertab Erener'in ilk albümü ve albüme adını verdiği şarkısı Sakin Ol. Kenan Doğulu'yla 1996 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Bırak Be Dostum. Bırak.

İzel Çelik Ercan üçlüsü 90'lı yılların keyifli şarkılarından bir tanesi. Söyle sonrasında Aşkın Nur Yengi ile 90'larda gezmeye devam ediyoruz. Şarkımızsa Ay İnanmıyorum.

yılında yayınlanan albümden Bebeğin Oldun bugün sizler için seçtiğim şarkıydı. Sibel Tüz'ün 90'lı yıllarda hayatımıza girmiş bir isim Bağlamaz Beni. Beni Bağlamaz şarkısıyla popüler olmuştu ama özellikle İngilizce blues ve caz parçalarını da çok güzel seslendirdiğini söylemek isterim. Gözümün bebeği şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
8: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
12: Radyo Ülke.

Emel Müftüoğlu'ndan 1994 yılına ait bir şarkı dinledik. Emelci albümünden Yanar Yanar. Seyda Yanı albümünden Eski Kantolar kıvamında gayet eğlenceli ve oynak bir Funda Arar şarkısıyla devam ediyoruz. Gün Gelecek. Gelecek.

senin olsun kader. Gün gelir devran döner. Çok keyifli bir Hande Yener şarkısı sonrasında Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Devamı var albümünde.

Athena'nın eğlenceli şarkılarından bir tanesi Rüya sonrasında bugün kapanış şarkımız 80'lerden. 1981 yılına gidiyoruz. Sezen Aksu'nun Ağlamak Güzeldir albümünden biliyorsun programımızın kapanış şarkısı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. 1500 MW kapasiteli 7 rüzgar ve 900 MW kapasiteli 14 güneş enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız dedi. Tunceli merkezli 7 ilde sanal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenip gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 26 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını istediğini bildirdi.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel

0: Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaysa önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
5: her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Yok, ülke.
2: Karışık.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Ayakkabılarım eski.

0: geldi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından paylaştığı mesajda tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenistan'ın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenistan'ı asla unutmayacağız ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, biz istiyoruz ki Mardin'den bilim insanları, mühendisler, girişimciler, akademisyenler, sporcular ve ülkesine değer katan gençler yetişsin, yetişmeye devam etsin. Yine bu toprakların evladı, kıymetli bilim insanı, Nobel ödüllü Aziz Sancarlar yetişmeye devam etsin. Zira Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesi iyi yetişmiş gençler olacaktır. Mardin'de Türkiye'de buna fazlasıyla yakındır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş'ın yaşanan bir olaya müdahale ettiği sırada yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Spor. Filenin Sultanları 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının 3. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yer.

0: Tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş.

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
3: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
4: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finans

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: En iyi müzik, en iyi program.

0: Hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

Sen karşı kıyılarda İstanbul nafile. Böyle mi biterdi eski aşklar?

içimde gene fırtınalı saatlerin başladı. Bir deli rüzgar kopuyor içimde gene fırtınalı.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Çektiğim çileler kendim adına, tutup da bizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Radyo Ülkü 24 saat.

ülke. Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Al elimdeki her şeyi, al vereyim. Seni gönlüme öyle sarıp seveyim. Ne olur, ne olur bu gece yanına geleyim. Gideceksen eğer ki, gideceksen eğer ki bu son dileğim.

Seni sonunda mutlu gördüğüm için bahtiyarım. Ne yapmak, nasıl sevmek gerektiğini, zamanın bittiğini anlayınca öğreniyoruz. Lakin geç kalmış oluyoruz diyeyim. Kırılınca keskinleşiyormuş insanın kalbi. İstemeden kanatmış olmalıyım seni. Evet, ikimize düşen bir seçim yapmak şimdi.

0: sen benim şarkılarımsın.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Yok, yok, ülküm.

0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Bu hallere düşecek adam değildim. Her zorluğa göğüs gerdim. Sana yenildim.

bize gerek bize. Gidecek bir başka düş, bir düş ki korkmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize, ve bir çağ bundan özgür. Öyle çok şey var ki bak sana dair.